0: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ah, yeah. Yeah, yeah. Hey, get it in this, yeah.
1: Spankito,
0: yeah, yeah. Gecek gündüz para peşin.